0: Tam kalı çık ki. Ah, ah, ah, kımadı. Bizim de sizi kıtık kımalar, ah, ah. Hoş, şıkkıdık böyle. Ama da, ahsıda alışkın, sılayık da. Tihim kütelü zikert. Ağır şak kırım. Kırım şahım. Mikşas kırıkı. Ayuç. Kiçani hiç atmaz tabi. Zitimizde. Kana zitimizde zinsika. Ay kiçadan zikir. Ama açılmadı ki de. Aslında bir psikiyatlar. Dolunlar çok iş. Bir başı zarsıydı. Dolunlar da şimdi saniye gitmesin diye kıkır. Ama o yüzden kilitlisi de kalkmazdı. İşlerdi ki akıl.
1: Ağına kalkmış. Ata kata sahine pısıt günahı istatmış. Tınır çıktı. Okşedik. İtimiz iskası sedik.
2: Ama kuhuş yok.
3: Bu kadar kuhuş mu bu?
2: Bu kuhuş sedik çınar.
0: Şimdi bir kolay fikirlerini al. Bakurtunu atık çıtmışsın ha. Sıdıkta pısmık kalasını sıkışıydı. Nıhtı kena. Zahmiş kıta kıta olusun. Kılıkta ne aldı? Satışım. Zahmiş ağaç. Dağılış ağaç lan gidişti zıdağlar. Gözün çıkı akına mutlaka. Şu valiydi sorunca kukasas kalar. İlkislav ölçüsüye, ilkislav ıslaksı kuraşçıka, onayın bir kirakları taşıdığında irin şişti kalmıştı, sayın şişti kalmıştı. O gün daha dinler. Bakın tümazı, yukuna. Mürüz, dağın Ordens. Und so, sag ich, ich bin kulunik. Kurz da aus, das ist uns, ich bin mal so gelau. Ah, ich bin, ich bin, ich bin kulunik. Hä? Ach, da war ich, ich bin. War auch damals, du sagst, das ist uns. Ich finde, ich hab's doch, ich bin so, das ist dann da, gut. Sabın dışta tuttuğu sükkini lağıtlar. Ki batın siz kıcı gelme. Sıkkini de balık yazı dağılım. Bağa kuşan ağzı nöpte çizip kal. Aykın çıçkati çalışıp kal. Kısan, kısan kuşan yok. Katadık hıçkı çıkartıp. Çıkkal. Açın. Kulsa o atlatı çıkıyor. Hıhıhıhı. Hıhıhıhı. Hıhıhıhı. Hıhıhıhı.